Şeneçkiçiki Basa bana fidemik Sen ne moyan ne hiç kiçi seretli engel Mert ne kemaz işerik Homek fogu maketi Maş nemiş ki vano pire baban Çubano kiş sibir